radyo seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Çoğunun videosu var bende kaset olarak. Ve televizyondaki dizilerin beni enterese edenlerini izliyorum. Ondan sonra da...